Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulunu işletin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemeyin. Batafsın 12.84 kısa rakamı, yok ki Davrbank'ın özünüzge yakın filialıge müracaat edin.
1: Hitafım reklama bölümü. 33-598-00.
2: Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Men Toshkentdan Umar bo'laman. Hit FM ni eshitayotgan barcha haydovchilarga xushyorlikni, zerikligini yanada oshirishlarini so'rab qolaman. Xo'p, qo'shiqqa keladigan bo'lsa, Muhriddin Xoliqovni bu dunyo arzimas fido bo'lishga degan qo'shiqlarini qo'yib bersangiz, juda xursand bo'lardim. Nima deganda, buni o'zining istoriyasi bor. Bundan bir 4 yil oldin katta qarzga kirib qolganimda sohil bo'yiga, o'sha suvni bo'yiga tushib olib, faqat chuvachlarni eshitardim, ozgina o'zimga taslim berardim. Yo, oradan mana 4 yil vaqt o'tdi, xudoga shukr, qarzdan ham qutuldim. Hozir hayotimiz, yashashimiz yaxshi. Shu qo'shiqni qo'yib bersanglar, juda bir minnatdor bo'lgan bo'lardim. Rahmat hammaga, charchamanglar.

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. O'zgani o'zidan ortiq sevmagin sevma deganlar,